Sandra'ya baktığımdan sonra bu fikrimi aldık. Ama Sandra'ya sefakat emanet edin ama erkete çok abartılmaz var mı?